kaç ay. Jandarma peşimde, hakkımda vur emri var. Yakalasalar atacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye celladım? Niye sıcak evinde oturan 300 lira

Arada eşyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. Ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını, acının sınırsızlığını, öfkenin sınırsızlığını anladım. Yaşamak çekilmez büyüktü artık. İnsanları sevmiyordum. Kendimi dağlarda buldum sonra. Kan kusan bir silahtı. Eşkıya ona çıkmıştım. İlk yakalandığımda 11 kişi öldürmüştüm. İdama mahkum edildim. Hapishaneden kaçtım.

0: bize yakasitenlerden hesap soracak. Ve sulh içinde yaşayalım. Serhat gelmiş.
1: Güzel Radyo.